0: 20 Eylül'de Berlin eyalet seçimlerinde bir ilk yaşanmış ve Sol Parti Türkiye kökenli adayı Elif Eralp ile oyların %25,7'sini alarak birinci parti olarak çıkmıştı.
1: Wir haben alle gemeinsam Geschichte geschrieben. In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen. Das haben wir heute alle gemeinsam gezeigt und dieses Signal geht raus in die Welt.
0: Hep beraber bir tarih yazdık. Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı kazandı ve bunu tüm dünyaya gösterdik demişti Elif Eralp seçim akşamı yaptığı konuşmada. Sol Parti Berlin'de seçimi kazandı ama başkente bir hükümet kurabilecek mi? Bu henüz belli değil. Seçimlerin üzerinden 10 gün geçti. SPD ve Yeşiller Sol Parti ile ön görüşme yapacaklarını açıkladılar ama Alman basınına bakılırsa özellikle antisemit suçlamalarıyla Sol Parti ciddi bir şekilde hedef alınıyor. Eleştirenlerin arasında Cem Özdemir de var. Peki şimdi ne olacak? Bugün Kozmo Türkçe olarak Berlin'e uzanıyoruz ve eyalet seçimleri sonrasında olası koalisyonlara yakından bakıyoruz. Ekibimizden Erkan Aslan bize son gelişmeleri aktaracak. Sonrasında Sol Parti'den eyalet meclisine seçilen 2017'den bu yana Almanya'da yaşayan Barış Akademisyeni Betül Havva Yılmaz'la bir röportajımız olacak. Kendisiyle Elif Eralp'in eyalet başbakanı olduğu olası bir hükümete yönelik tepkileri ve bunun partiyi nasıl etkilediğini konuşacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık.

0: de isabetli bir ifade bu ve aslında bu seçim akşamı bile hissediliyordu. Berlin'in ilk sol partili belediye başkanı olmaya hazırlanan Elif Eralp, büyük başarısının ardından Almanya'da bir gelenek olduğu üzere ARD ve SDF gibi kamu yayıncılarının ekranlarına çıktı. Burada ailesi 80 darbesinden Türkiye'den kaçan, Münih'te dünyaya gelmiş ve Hamburg'da büyümüş Türkiye kökenli bir siyasetçiye ilk olarak Doğu Almanya ve Rejim Partisi SED ile arasına mesafe koyup koymadığı soruldu.
1: Şimdi burada bir araya gireyim. Sol partinin içinden çıktığı PDS, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra SED'nin ardından faaliyet gösteriyordu diyebiliriz.
0: Aynen öyle. Bu sorular benim gençliğimde PDS'li siyasetçilere yöneltilirdi genellikle. 2026 senesinde hayatının tamamını Batı Almanya'da geçirmiş göçmen kökenli bir siyasetçiye Doğu Almanya rejimine dair sorular sorulması oldukça dikkat çekiciydi. Bununla da sınırlı değildi tabii sol partinin henüz seçim gecesi karşılaştığı ters rüzgar. Seçimler öncesinde zaten antisemitizm suçlaması yöneltiliyordu sol partinin Berlin örgütüne. Sonuçlar kesinleşir kesinleşmez başta CDU olmak üzere Yeşiller ve SPD'nin genel merkezlerinden bu sol partiyle işbirliği yapılamayacağı mesajları gelmeye başladı.
1: Yani açıkça Berlin eyaletindeki Yeşiller ve SPD örgütlerine sol parti önderliğinde üçlü sol koalisyona girmeyin sinyali oluyordu.
0: Kesinlikle ve daha da ilginci Alman ana akım basının tutumu olduğu 21 Eylül pazartesi günü yani seçimlerin hemen ertesinde Die Zeit, Der Spiegel ve tabii ki Springer'in Bild ve Die Welt gibi yayın organları Berlin'deki sol parti örgütünün ne kadar antisemit yani Yahudi karşıtı bir yapılanma olduğuna dair makalelerle doluydu. Bunun için belirli parti üyelerinin son aylarda yaptıkları konuşmalar veya sosyal medya paylaşımları gösteriliyordu.
1: Şimdi tabii Erkan bir de seçim gecesi sol partinin seçim kutlamasında boy gösteren İsa Remo olayı var.
0: Evet.
1: Lübnan kökenli Remo ailesi ya da kimilerine göre Remo aşireti Berlin'in yeraltı dünyasında önemli bir yere sahip.
0: Evet, ancak sol parti seçim kutlamalarının herkese açık olduğunu ve İsa Remo'yu hiçbir şekilde davet etmediklerini açıkladı. Üstelik kendisi parti üyeleri tarafından tanındıktan sonra dışarı davet edilmiş. Ancak buna bir de Ferhat Koçak olayı eklendi. Kendisi sol partinin federal milletvekili. Onun da İsa Remo'nun oğlu Firas'la WhatsApp yazışmaları sızdı basına. Sızdıran bizzat Firas Remo'ydu. Bir federal milletvekilinin neden yeraltı dünyasında aktif olduğu düşünülen isimlerle irtibat halinde olduğu büyük yankı ve tepki uyandırdı kamuoyunda.
1: Ve bir de gelelim Berlin'deki olası üçlü sol koalisyonun akıbetine. Henüz ön görüşmeler bile başlamadı. Halbuki aynı gün seçimlerin yapıldığı Mecklenburg-Vorpommern'de SPD Yeşiller ve Sol Parti Sondierung olarak adlandırılan ön görüşmelere başladılar bile.
0: Sol Parti'nin Berlin örgütü kendi tüzüğü gereği geçtiğimiz hafta özel bir kurultay düzenleyip Sondierung olarak adlandırılan ön görüşmelere yeşil ışık yaktı. SPD ve Yeşillerle. Ancak ne Sosyal Demokratlar ne de Yeşiller buna henüz kapıyı aralamış değil. Berlin'in olası yeni belediye başkanı Elif Eralp de konuştu bu kurultayda.
2: Während eine faschistische Partei in Sachsen-Anhalt dabei ist, an die Macht zu kommen, meinen diese Leute ernsthaft, eine demokratische Partei, die für soziale Gerechtigkeit, Vielfalt und Demokratie steht, mit dieser Stimmungsmache verhindern zu können.
0: Elif Eralp, Saksonya-Anhalt'ta faşist bir parti iktidara gelmek üzereyken sol parti gibi demokrasi ve sosyal adaleti temsil eden bir parti bu kışkırtmalarla iktidardan uzak tutulmak isteniyor ifadelerini kullandı partisinin özel kurultayında. Eralp son haftalarda defalarca yapmak zorunda kaldığı gibi antisemitizm konusunda da bir açıklama yaptı. Hiçbir sol parti üyesi Yahudi toplumunu endişelendirecek ifadeler kullanamaz dedi Elif Eralp.
2: Dabei muss auch völlig klar sein, dass es niemals zu Gewaltaufrufen kommen darf und von unseren Bühnen niemals Aussagen kommen können, die jüdischen Menschen Angst machen. Das ist absolut inakzeptabel.
1: Şimdi sol partinin Berlin'deki en büyük seçim vaadi 3000'den fazla konuta sahip büyük şirketleri kamulaştırmak. Bu da federal siyasetten tepki çekmeye devam ediyor yanılmıyorsam.
0: Evet bu aslında sadece sol partinin seçim vaadi de değil. Berlinlilerin 2021'de gittikleri halk oylamasının sonucuydu aynı zamanda. Bir önceki eyalet seçimleriyle aynı gün büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasına %59 ile evet demişti Berlinliler. Ancak ardından kurulan CDU-SPD koalisyonu bunu uygulamadı. Ve şimdi Almanya Başbakanı Merz büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasının önüne geçecek bir yasa fikrini ortaya attı. Yani federal düzeyde engellenmeye çalışılıyor sol partinin seçim vaadi.
1: Son olarak da Elif Eralp ve Sol Parti Berlin örgütünün Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e yönelik suç duyurusuna bir girelim. Bu da çok yankı uyandırdı son günlerde. Tam olarak ne olmuştu Erkan?
0: Şöyle, Alman İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt geçtiğimiz günlerde SDF'de yayınlanan Maybrit İlner programına katıldı. Burada Sol Parti eş genel başkanı Heidi Reichenek'le hararetli bir tartışmaya girdi Dobrindt. Programın sunucusu İlner bir dil sürçmesi yaşadı yayında. Elif Eralp antisemit olmadığını söylüyor yerine antisemit olduğunu söylüyor cümlesini sarf etti ve hemen düzeltti. İçişleri Bakanı Dobrindt'i

0: dil sürçmesinin üstüne atlayarak tabii öyle ifadesini kullandı.
1: Elif Erap sagt, wir haben noch andere Gäste in der Sendung, Herr Schmitz. Elif Erap sagt,
2: ich komme hier, also ich darf ja nicht inhaltlich reden, wie es zu erwarten war.
1: Ist Antisemitin, sie ist keine Antisemitin, sondern bekämpft den
2: Antisemitismus. Das ist wirklich widerlich, Elif Erap als Antisemitin zu bezeichnen. Nee, Entschuldigung, Elif Erap als Antisemitin zu bezeichnen, ist wirklich absolut widerlich. Und ich finde das wirklich eine Schande, wie sie hier gerade mit der türkischen Bürgermeisterin umgehen.
0: Sol Parti ve Elif Erap, İçişleri Bakanı Dobrindt'e bu ifadelerinden dolayı hakaret ve iftiradan dolayı suç duyurusunda bulundular.
3: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Sol Parti Berlin seçimlerini kazandı ancak iktidara gelmesine karşı büyük bir muhalif cephe var. Özellikle belediye başkanı olması beklenen Elif Erap hedefte. Peki şimdi ne olacak? Konuyu Berlin Eyalet Parlamentosu'na seçilen Sol Parti milletvekili Betül Havva Yılmaz'la konuşuyoruz. Merhabalar Betül Hanım.
4: Merhabalar.
3: Betül Hanım, öncelikle tebrikler. Partiniz Berlin'deki seçimleri kazandı. Siz Sol Parti'nin Berlin'deki bu seçimden birinci parti olarak çıkacağını bekliyor muydunuz?
4: Elbette bekliyordum. Çünkü ben seçim kampanyası yürüten yoldaşlarımla beraber hep sokaklardaydım, grevlerdeydim, mahallelilerle beraberdim. Sokağın nabzını tutuyordum deyim yerindeyse. Dolayısıyla bu seçimden birinci parti çıkacağımızı biliyordum, hatta beklemekte değil, bildiğim bir şeydi.
3: Peki 25.7'lik bir oydan bahsediyorsunuz. Beklediğiniz gibi mi çıktı yoksa beklediğinizden fazla mı çıktı oy oranı?
4: Aslında biraz beklediğimin üstünde çıktı. Fakat şaşırmadım. Çünkü biz önce insanların kapılarını çaldık. Kapı kapı gezdik. Ve onlara dedik ki yarın belediye başkanı olsanız neyi değiştirmek istersiniz? Ve onların sorunlarını dinledik. Sonra bu dinlediğimiz gerçek sorunlara somut çözüm önerileri geliştirmeye gayret ettik. Bu da halkta elbette karşılık gördü. Örneğin kira, barınma çok büyük bir sorundu. Sorun hala, çözeceğiz ama Berlinliler için. Onun dışında geçim zorluğu çok büyük bir meseleydi. Ve biz bunların hepsine yönelik çözümler geliştirmeye gayret ettik, ediyoruz. Dolayısıyla bu sebepten de bizi desteklediler, bize inandılar, bize güvendiler.
3: Şimdi seçimleri kazandınız fakat Sol Parti olan eleştiriler tabii ki özellikle kazanılan bu zaferden sonra daha fazla arttı. Özellikle konut problemini çözeceğiz diyorsunuz. Burada konut şirketlerine karşı atacağınız adımlar diğer partiler tarafından tartışılıyor. Onun haricinde antisemitlikten diğer konulara kadar eleştiri noktaları var. Şu anda partiniz bu eleştirilerle nasıl başa çıkabiliyor?
4: Yani şu anda parti sözcülerimiz zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Gerekli süreçler işletiliyor, konuşuluyor. Yani bu noktada ben parti sözcülerimizin açıklamalarını paylaşıyorum ve ayrıca bir fikir beyan etmek istemiyorum bu konuda.
3: Şimdi diğer partilerden birçok siyasetçi Berlin'de bir sol parti yönetiminde bir iktidar istemiyor. Bunu açıkça dile getiriyorlar. Hatta bunların arasında Yeşillerden Badim Ütünberg eyaletinde başbakan seçilmiş Cem Özdemir de var. Bu yaklaşım sizi şaşırttı mı?
4: Ya aslında yani Cem Özdemir kendi yoldaşlarına yönelik bir açıklama yaptı. Çünkü Yeşiller içinde bu koalisyonu isteyenler de var. SPD'den de var. Yani şaşırttı mı? Tanımıyorum kendisini. Bir beklentim yoktu kendisinden. Şöyle bir açıklama gelir, böyle bir açıklama gelmez gibisinden. Ama zaferimizin bu kadar hazmedilememiş olması elbette şaşırtıcı oldu. Yani biz diyoruz ki büyük konut tekerlerini kamulaştıracağız, kiralara üst sınır getireceğiz, eşit ücret verilecek, yemekçiler hakkını alacak, işte sadece 3 euro karşılığında yemek yenebilen mahalle kantinleri açılacak, herkesin bütçesine uygun bir Berlin olacak. Yani buna nasıl bunun nesine karşı çıkılıyor? Neden bu kadar korku yaratıyor bu? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani demek ki bundan korkanlar hakikaten de halk için değil patron için siyaset yapanlar ya da halkın sorunlarını değil sermayenin çıkarlarını önceleyenler. Yani burada kimseyi doğrudan hedef göstermiyorum ama bu saldırıların bende yarattığı düşünce bu.
3: Şimdi siz de az önce sıraladınız, özellikle konutları kamulaştırmak, konut tekelli şirketlerden uzaklaştırmak konutları, ki belirli bir açık var. Yani Berlin'de, başkentte konut bulamayan, daire bulamayan az gelirli vatandaşlar çok fazla, bundan bahsettiniz. 3 euroya yemek yenilebilecek yerleri açmak istediğinizden bahsettiniz. Fakat bunlar da bir masraf ve Berlin aşırı borçlu bir başkent. Bunu nasıl karşılayacaksınız, bu planlarınızı?
4: Bununla ilgili zaten açıklamalar yapıldı, yapılıyor. Ben burada tekrar etmeyeyim.
3: Yani diyorsunuz ki biz bunu bir şekilde söz verdik, bu sözün altından kalkacağız diyorsunuz.
4: Evet. Yani kalkamamamız halinde de bunun tek sorumlusu biz olmayız diye düşünüyorum. Bunu zaten transparan bir şekilde, şeffaf bir şekilde insanlarla da paylaşırız. Ama yani verdiğimiz sözlerin arkasında durmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu, yani bu saldırılar, yani biz ya işimizi yapmak istiyoruz. Biz bir takım sözler verdik, çalıştık, çalışıyoruz. Bırakın yapalım yani.
3: Şimdi bir de koalisyon görüşmeleriniz olacak illaki. Koalisyon demek diğer partilerle ortak çalışmak demek, hükümete gelebilmek için bir diğer partilerle ortak çalışmak demek de kimi hedeflerden uzaklaşmak demek anlamına gelecek. Yani sizin seçimlerden önce verdiğiniz sözler, yapmak istediğiniz adımlar var. Bunlardan hangilerinden feragat etmek zorunda kalacaksınız?
4: Söylemek için çok erken, bu konuyla ilgili ben tek başıma bir fikir beyan edemem. Bunu zaten parti sözcülerimiz koalisyon görüşmeleri sırasında da her şey şeffaf bir şekilde açıklarlar ve siz de haber alırsınız.
3: Şimdi siz 9 senedir Almanya'da yaşıyorsunuz ve 9 sene sonrasında Berlin parlamentosuna seçildiniz bir eyalet milletvekili olarak. Peki siz Berlin'de neleri değiştirmek istiyorsunuz? Ağırlıklı çalışacağınız noktalar neler olacak?
4: Yani biz elbette konut krizini önceledik parti olarak. Yani partinin seçim programı ve yapmak istedikleri noktasında elbette partiyle aynı çizgideyim. Onun dışında ben emek mücadelesini önceliyorum. Yani eşit işe eşit ücret ya da işte bu iştir haklara bölünmesi, hastanelerin ya da işte emekçinin zor koşullarda çalışmaya mahkum edilmesi gibi konularda zaten yıllardır mücadele ediyorum. Sokaktan geliyorum, yani sokak siyasetinden geliyorum. Bugüne kadar ne yaptıysam bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Kürsü, meclis kürsüsü benim için sadece bir sahne. Ben zaten sokağın sesini oraya taşımak için aday oldum. Önce sokağa, sandığa götürdük. Şimdi de sokağı meclise taşıyacağız. Hedef bu.
3: Berlin Eyalet Parlamentosu'na seçilen Sol Parti Milletvekili Betül Avva Yılmaz, Berlin'deki koalisyon görüşmelerini ve Sol Parti hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Betül Hanım.
4: Ben teşekkür ediyorum.
3: Eğer ki Berlin'de Sol Parti önderliğinde bir eyalet hükümeti kurulursa Elif Erarp, Cem Özdemir'le beraber Almanya'daki Türkiye kökenli eyalet başbakanlarından birisi olacak. Almanya Güç'ün 65. senesinde bu ülkedeki politikaya katılım konusunda büyük bir adım olur bu kuşkusuz. Her ne kadar Baden-Württemberg eyaleti başbakanı Cem Özdemir, Berlin'deki yeşillere sakın Sol Parti ile hükümet kurmayın mesajını açıkça dile getirmiş olsa bile. Bugün başkentteki eyalet hükümeti kurma çalışmalarına göz attık Kozmo Türkçü olarak. Ekimizden Erkan Aslan bize son gelişmeleri aktardı. Sonrasında Sol Parti'den eyalet meclisine seçilen, 2017'de Almanya'ya yerleşen Barış Akademisyeni Betül Avva Yılmaz'la bir röportajımız oldu. Betül Avva Yılmaz röportajımızda Sol Parti'nin Berlin'de seçimleri kendisini de beklediğinden daha fazla oy alarak haklı bir şekilde kazandığını ve SPD ve Yeşillerle bir hükümet kurulacağına inandığını belirtti. Biz koalisyon kurma uğraşlarını sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Siz de bizi takip edin. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi ARD Sounds başta olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.